0: Batu, eski Lohan'ın link is aynı bir için. Link sağ olsun yan bir için.
1: Ayyemen'e kadar o! Ayyemen'e kadar o!